Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. La

0: مردنا وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz derler.

0: عذاب.
1: Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin derler.
0: قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ

0: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarması ise elbette boşunadır.
1: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
0: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. Yevme

0: O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى

0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Fasbir inne ve'dallahi hakku ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. Vesbih bihamdi rabbika bil ashi vel ibkar.
0: Ey Muhammed, sabret. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَمَا

Körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: فَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Kul

Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

0: Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ
0: Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? Nasıl da haktan döndürülüyorlar?

0: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.
1: Zalikum bima kuntum tefrahun fil ardı.

0: fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
1: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: Tasbir inne ve'dallahi.

Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-en'âme litarkabû minhâ ve minhâ te'kulûn.
0: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ.
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
1: أَفَلَمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

0: من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.
0: فَلَمَّ

0: Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler.
1: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
0: Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemun.
0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve neziran fe'a'rada ekseruhum fehum la yesme'un.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap. Şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed, de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: والريح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. İz

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ

0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.
1: حَتَّى

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.
0: وَمَا

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

0: Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪ينَ

biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Zalik

0: يجحدون.
1: İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.
0: وقال

0: الشمس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurin rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ

0: kadir.
1: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

0: Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.
1: La

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: مَا

Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

0: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Günaydın ülkem, herkese mutlu, huzurlu, farkındalık dolu, bol enerjili ve sağlıklı, güzel, keyifli, şöyle bol bereketli de tabii ki. Ne diliyoruz? Pazar diliyoruz efendim. Güzel bir pazar olsun. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Tarihler de 07.06.2026 yani 7 Haziran'ı gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Ben Erman Yapanlı, ülkede hafta sonu pazar kuşağıyla başladı. Hem ülke televizyonunda hem de Kanal 7 ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim, bu saat diliminde Türkiye'den, dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Şöyle yazılı basına bakacağız 7.30 gibi, hangi haberler manşetlere taşınmış beraber okuyacağız. İlerleyen saatlerde de böyle interaktif bir yayın olacak. Sizden gelecek mesajlara da yer vereceğiz. Gündem yoğun, biz heyecanlıyız. O enerjiyi de size aktarmak istiyoruz evlerinize. O yüzden fazla uzatmadan ne diyoruz? Haydi gelin efendim, başladık çünkü. Sevgili izleyenler, ilk haberimize başlayalım. Bu saat diliminde dediğimiz gibi tekrarlayalım. Hem ülke televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında canlı yayındayız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakacağız. DEİK'in 39. genel kurulunda konuştu. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini herkesin kabul edeceğini söyledi. Türkiye'nin marka değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağını belirten Erdoğan, küresel kriz sonrası enflasyonda da istenilen hedefe ulaşılacağını vurguladı, altını çizdi bunun. Erdoğan ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da bakın hangi çağrıyı yaptı.
1: Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
2: Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü bu sözlerle anlattı. Marka değerinin daha da artacağını söyledi.
1: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK'in 39. genel kurulunda konuştu. İran'daki küresel ekonomiye yansımalarına dikkat çekti. Türkiye'nin neden Avrupa kadar etkilenmediğini anlattı.
1: Türkiye'de iş başında deneyimli, ufuk ve vizyon sahibi, eş güdümü güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel ve bölgesel meydan okumaları yönetmede ülkemize tarihi bir avantaj kazandırmaktadır.
2: Enflasyonla mücadele de gündemindeydi Erdoğan'ın, savaş sonrasını işaret etti.
1: İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklere de çağrı yaptı. Güçlü Türkiye'nin bir parçası olun diye seslendi.
1: Dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası ol.
2: Törenin sonunda ustalara saygı ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.
0: Tabii devam edelim şimdi. Dün gece özellikle önemli bir gelişme yaşanmıştı. İzmir Buca Belediyesi ile alakalı efendim, ekranlara getirmiştik. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Şimdi Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı.
2: Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gece saatlerinde sonuçlandı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 42 kişi tutuklandı. Sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel, konaklama, seyahat gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı iddia edildi. Buca Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak tabir edilen çalışanların bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç varlığının bulunduğu da vurgulandı.
0: Devam ediyoruz haberlerimize. Pazar kuşağında ülkede hafta sonundayız değerli izleyenler ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in benim değil özellikle genel merkezin dediği bir lüks araç vardı biliyorsunuz, makam aracı ve o aracı teslim etmediği de görüldü. Özkan Yalım tarafından böyle içi 170 bin avro artı KDV karşılığı Uşak Belediyesi tarafından dizayn edilen araçla Nevşehir'e gittiği de anlaşıldı. Özgür Özel'in detaylar gelsin ekrana.
3: CHP cephesinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tartışma konusu olan makam aracına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel daha önce benim değil genel merkezin aracı açıklamasında bulunduğu lüks makam aracını teslim etmedi. Özkan Yalım tarafından 170 bin euro artı KDV karşılığı Uşak Belediyesi tarafından içerisi dizayn edilen araçla Nevşehir'e gittiği anlaşıldı. Kamuoyunda uzun süre gündem olan aracın yeniden görüntülenmesi tartışmaları tekrar alevlendirdi. Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarla mevcut durum arasındaki çelişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
0: Devam edelim değerli izleyenler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un önemli açıklamalarına bir kulak vereceğiz. Çünkü kendisi böyle İskandinavya'daydı. Finlandiya ve İsveç dönüşünde uçakta da çok kritik mesajlar verdi. Özellikle Avrupa'dan Orta Doğu'ya, iç siyasetten terörle mücadeleye kadar o önemli açıklamalarının satır başları gelsin ekrana.
2: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde uçakta aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli'nin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündem yoğundu, mesajlar netti. Kurtulmuş, Avrupa Birliği'ne genişleme uyarısı yaptı. Avrupa'da yükselen ırkçılığa da dikkat çekti.
4: Burada Avrupa'nın biz bize yeteriz deme lüksü kalmamıştır. Avrupa'nın içine kapanma lüksü de kalmamıştır. Avrupa içerisindeki bütün ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gibi Avrupa siyasetini rotasından çıkaran gelişmelere rağmen Avrupa Birliği mutlaka genişleyerek kendisini korumak mecburiyetindedir. Genişlemeyi düşündükleri zaman ilk görecekleri yer Türkiye'dir.
2: Kurtulmuş'un hedefinde İsrail ve arkasındaki güçler de vardı. Netanyahu hükümetinin tamamen yalnızlaşacağını söyledi. Batı'nın artık katliamlara mazeret üretemediğini belirtti.
4: Ortada açık bir saldırganlık ve soykırım var. Gazze topraklarında başlayan çok sert bir apartheid rejim uygulaması var. Lübnan'da fiili bir işgal var. Bunların hiçbirisinin Amerika ve İsrail'in İran'da başlattığı savaşla uzaktan yakından ilgisi yok. İsrail artık giderek savunulamaz bir ülke konumuna geliyor. Netanyahu ve çetesinin tamamen yalnızlaşacaklarını düşünüyorum.
2: Ankara kulislerini hareketlendiren iç siyaset başlıkları da masadaydı. Meclis Başkanı CHP içindeki grup konuşması tartışmalarına noktayı koydu.
4: Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkan Vekillerinin imzasıyla Grup Başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci Kurtulmuş silah bırakma konusunda İmralı'nın iradesi dışında ciddi bir gecikme olduğunu söyledi. Devletin iradesinin tam olduğunu ve bu tarihi fırsatın kaçmaması gerektiğini vurguladı.
0: Tabii şunu da söyleyelim sevgili izleyenler, eskiden böyle biz Avrupa Birliği kapısına dikilirdik çok geçmiş yıllarda. İlla bizi ne zaman alacaklar, bizi ne zaman alacaklar diye, ama şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğunu işte görmüş olduğunuz gibi Numan Kurtulmuş da ve diğer liderler de hep her daim dile getiriyorlar. Zaten bunu da görüyoruz. Şimdi liderler demişken Amerikan liderine bakalım, başkanına, Trump. Anlaşma yakın mesajı verdi. Tabii ki ne geliyor akla? Hemen o savaş uçakları, İran'la aradaki durum ne olacak? Ama Trump'ın söyledikleriyle sahadaki uygulamalar böyle 180 derece fark gösteriyor. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu diyorsunuz. Trump anlaşma yakın diyor, yarım saat sonra savaş uçakları İran'ı bombalıyor. Haliyle Tahran da Trump'ın hiçbir açıklamasına güvenmiyor. Tahran uzlaşı için yaptırımların gevşetilmesi şartını öne sürdü. Misilleme saldırısı da yaptı tabii ki. Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı, bombaladı efendim. Şimdi ABD ve İran arasındaki son gerilime bakalım.
2: Füzeler havada uçuştu, anlaşma ve savaş mesajları yine birlikte geldi. Orta Doğu'da gerilim doruk noktasında. ABD Başkanı Donald Trump ülkesindeki bir televizyon kanalına röportaj verdi. İran'ın anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği bulunmadığını söyledi. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, Tahran yönetiminin güçlü ve gururlu olduğu için süreci uzattığını söyledi. Trump daha sonra havalimanında konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. İster anlaşmayla, ister çok sert bir yöntemle olsun, bu iş kısa sürede bitecek dedi. İran'dan yanıt gecikmedi. Dini lider Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rezai, anlaşma için İran'a ait ekonomik yaptırımların gevşetilmesi gerektiğini belirtti. Diplomasi mesajları sürerken bölgede çatışmalar devam ediyor. ABD ordusu Hürmüz Boğazı yönüne gönderilen 4 İran İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Sirik ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarının vurulduğunu duyurdu. İran saldırılarının ardından Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Açıklamaya göre 6 füze etkisiz hale getirildi. Can kaybı yaşanmadı. Öte yandan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. 21 sivil daha bombardıman sonucu yaşamını yitirdi.
0: Şimdi değerli izleyenler, ateşkes denildi ama silahlar susmadı. Biliyorsunuz nereden bahsediyoruz? Filistin'de ve Gazze'deki o kardeşlerimizden, Müslümanlardan. Orada gözyaşı hiç dinmiyor. Saldırılar devam ediyor ve yeni can kayıtları da başladı yine. Batı Şeria'da ise henüz 7 aylık bir bebek hayatını kaybetti.
2: Gazze'de ateşkes ihlalleri sürdü. Saldırılar can almaya devam etti. Siyonistler kentin güneyindeki An Yunus bölgesini hedef aldı. Hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana katledilen sivillerin sayısı 951'e ulaştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da benzer görüntüler vardı. İsrail askerlerinin El Halil'de ateş açtığı araçta yaralanan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi. Saldırıda aynı aileden 3 kişi de yaralandı. Filistinli aile kaybettikleri bebeklerini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.
0: Şimdi 2 gündür çok konuşuluyor. Önce sosyal medyada yayıldı, ardından da tabii ki infial yaratınca o fıkra neden bahsettiğimizi anlıyorsunuz efendim. Üstüne de Akın Güllek açıklama yaptı, DEM Parti'den açıklamalar geldi, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik belli açıklamalar yapmıştı. İzmir'de bir hastane açılışı, yani o hastane de yine Koç grubuna ait bir hastane zaten. Anlattığı fıkra büyük tepki çekti. İş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı, biliyorsunuz. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Güllek duyurdu. Bu arada Rahmi Koç kamuoyuna yansıyan sözleri nedeniyle pişman olduğunu ve içtenlikle de özür dilediğini dile getirdi efendim. Bu haberimize bir bakalım.
5: Doktor Kürtkalı'nın derdini dinlemiş.
2: Ünlü iş adamı Rahmi Koç İzmir'de bir hastanenin açılışına katıldı. Açılış sırasında cinsiyetçi ve ırkçı fıkra büyük tepki çekti. Sanal medyada peş peşe tepkiler yükseldi.
5: Hanımefendi,
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Sanal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesinin yanlış ve çirkin olduğunu söyledi. Çelik, nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur görülemez. yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir diyerek Rahmi Koç'un özür dilemesini istedi. DEM Partili Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan da Rahmi Koç'un konuşmasını "hiç mi utanma yok sizde" tek kelimeyle rezillik ifadeleriyle paylaştı. Rahmi Koç'un sözleriyle ilgili savcılık harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı reysen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından reysen soruşturma başlatılmıştır açıklamasını yaptı. Tepkiler üzerine Rahmi Koç'tan özür açıklaması geldi. Rahmi Koç açıklamasında "herhangi bir kimliğe hedef alma niyeti taşımadığım, sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" dedi.
0: Tabii orada yani bir gaf diyelim artık, kötü niyet olmadığı da belli. Sonuçta oradaki herkes de yerlere yatıyor fıkraya. Şimdi devam edelim. Bakın, İzmir'de düzenlenen bağımlılık paneli sadece medyanın rolünü değil, siyasetin de böyle sıcak başlıklarını gündeme taşıdı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, iş insanı Rahmi Koç'un o tartışma oluşturan sözlerine de tepki gösterdi efendim. Fıkra görünümlü sözleri şiddetle kınıyoruz dedi. Başka neler söyledi? Bir izleyelim haberimizi, ardından hızlanacağız efendim.
6: Ayrılırken de 90'larda kaldı.
2: Anadolu Yayıncılar Derneği İzmir'de çok önemli bir buluşmaya imza attı. Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü panelinde dijital tehlikeler ve medyanın sorumluluğu masaya yatırıldı. Ancak panele siyasi gündeme dair açıklamalar da damga vurdu. Kürsüye çıkan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan'ın hedefinde iş insanı Rahmi Koç'un tepki çeken sözleri vardı.
7: Sağlık kuruluşunun açılışında o gerçekleşen çirkin, mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekliyle, içeriği itibariyle, davranışlar itibariyle asla tasvip edemeyeceğimiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Türk genci olarak söylüyorum. Bu milletin hiçbir ferdine, hiçbir rengine hakaret etme hakkı kimseye tanımaz.
2: Protokol konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acit'in üstlendiği oturuma geçildi.
8: Saygıdeğer İzmirliler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Panelde medya dünyasının önemli isimleri bağımlılık tehlikesine dikkat çekti. Panelistlerden Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de bağımlılıkla mücadelede medyanın üstlenmesi gereken rolü ve farkındalık çalışmalarının önemine değindi.
9: Bir gün bir nine bir çocuğu alır gelir, der ki ey imam, bu çocuk daha işte birkaç yaşında, o kadar bal yiyor ki korkuyoruz, hani bu baldan dolayı hastalanacak, buna bir nasihat et de yemesin. İmam-ı Azam tabii diyor, olur, siz şimdi gidin 40 gün sonra gelin diyor. Gidiyorlar, 40 gün sonra nine torunun elinden tutuyor ve getiriyor. İmam-ı Azam şöyle diyor, evladım bal yeme, bu kadar ve yürüyor. Çocuk bal yemiyor, dayanamıyorlar, soruyorlar İmam-ı Azam'a. Ey imam, ne oldu da sen bizi 40 gün sonra çağırdın ve nasıl oldu da senin sözün tesir etti? O da diyor ki, ya ben o kadar çok bal yemeyi seviyordum ki. Dolayısıyla ben bal yerken bu çocuğa sen bal yeme deseydim, bu çocuk bunu tutmazdı. Ben de 40 gün boyunca bal yemedim, sonra nasihat ettim ve çocuk bal yemedi. Burada bir ilahi kural var. Allah diyor ki, ey iman edenler, niçin yapmadıklarınızı söylersiniz? Yapmadığımızı söylersek bir etkisi olmaz. Bunu bağımlılığa da getirmemiz lazım, değil mi?
0: Devam edelim. İstanbul'la Edirne arası adeta kapı komşusu yapacak ve seyahat süresini de 4 saatten sadece 1,5 saate düşürecek olan Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattında tarihi test sürüşü yapıldı. Dün hatta ben yayındayken Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyordu. Canlı olarak dönmüştük o bölgeye. Şimdi ve şu müjdeyi de vermişti. Yıl bitmeden hizmete açılması planlanıyor bu dev proje. Hem yolcu taşımacılığında zamanı bükecek, hem de Türkiye'yi Avrupa Ticaret Ağı'nın en kritik lojistik merkezi haline getirecek o tren hattı. İzleyelim efendim.
2: İstanbul'dan Edirne'ye, oradan Avrupa'ya kesintisiz ve yüksek hızlı ulaşım dönemi başlıyor. Yolcu taşımacılığında 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mega projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminden seslendi. Hattın küresel ticaretteki stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, projenin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dev bir zincirin son halkası olduğunu vurguladı.
10: Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı da bu hattımız Türkiye'yi Avrupa Demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır orta koridorun. Bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir.
2: Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hat, saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildi. Test sürüşlerinin ardından sertifikasyon süreci tamamlanacak ve dev proje bu yıl bitmeden hizmete alınacak.
10: Projenin en uzun ilk etapı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüsü yapacağımız kesimdir.
2: Projenin tamamlanmasıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığında adeta zaman bükülecek. İstanbul-Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate gerileyecek. Bu sadece yolculara konfor sağlamayacak, ekonomiye de doping olacak. İstanbul, Kocaeli ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanlar, Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve çok daha rekabetçi şartlarda erişim sağlayacak. Türkiye'yi küresel lojistiğin merkezine taşıyacak olan tarihi hat için açılış artık gün sayıyor.
0: Demir ağlarla örülüyor ülkemiz, gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ben de şimdi haber arasında konuştuk. Hep haberini sunuyoruz ama binmek nasip olmadı bugüne kadar böyle hızlı trene. İnşallah dedim ileride böyle hani boş vaktim olduğunda Ankara ziyaretini arabayla veya uçakla değil de bir gün hızlı trenle yapmak isterim diye konuştum. Yönetmenim Yusuf da çok kullanıyormuş hızlı treni abi, uçaktan daha rahat dedi. Bakalım, daha da beni teşvik etti. En kısa sürede bineceğim hızlı treni efendim. Şimdi bu arada devam edelim. Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yerinde yarın sandık kuruluyormuş ve seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri de belirlenecek.
2: Türkiye'nin 3 şehrinde pazar günü yerel ara seçimi için sandık kurulacak. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede yarın seçim yapılacak. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kurulacak. Seçimlerde oy verme işlemi yarın saat 7'de başlayacak. Sandıklar saat 17'yi gösterdiğinde kapanacak.
0: Efendim tabii bu haber dün yazıldı. O yüzden yarın tabirini kullandık, kelimesini. Bugün, o yerel seçimler bugün dediğimiz gibi nerede? Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki o seçimler bugün yapılacak. Kısa bir düzeltmeyi yapmış olalım ve biz devam edelim. Şimdi bakın, dün haberini vermiştik ama hayatını kaybeden o balıkçının kimliği de belli oldu. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesi hedef alınmıştı, biliyorsunuz. Zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok başımıza geldi buna benzer durumlar. Böyle konteyner gemileri bile insansız deniz araçları tarafından vuruldu kontrolsüz bir şekilde. Şimdi Sivas Topol açıklarında saldırıya uğramıştı balıkçı teknemiz. Ağır hasar alarak da battı. Ve yaralı balıkçılar için denizde zamanla yarış başladı efendim. Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti ve saldırıda Trabzonlu balıkçı Cüneyt abimiz, Cüneyt Varlık, hayatını kaybetti efendim. İkisi ağır, 4 yaralı ise hastanede tedavi altında. Durumu ağır olanların son durumu ne? Tabii onunla ilgili net bir bilgi yok ama inşallah ailelerine, sağlıklarına kavuşurlar diyoruz. Saldırıya ilişkin de incelemeler devam ediyor. Şimdi son gelişmelere bakalım bu konuyla ilgili. ardından devam.

0: Karadeniz'de hedef alınan Türk balıkçı teknesi battı. Cüneyt Varlık'ın can verdiği saldırıda 2 sağır 4 kişi yaralandı. Duru 67 isimli balıkçı teknesi Kırım'ın batısındaki Sivas Topol açıklarında hedef alındı. Saldırının ardından acil yardım çağrısı yapıldı. Bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi imdatlarına yetişti. Ağır hasar alan tekne batarken balıkçılar önce güvenli bölgeye alındı, ardından Türkiye kıyılarına doğru hareket ettiler. Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Doktorlar ve UMKE ekiplerinden oluşan sağlık personeli hızla Karadeniz'e açıldı. Şarapnel parçaları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan balıkçılara İnebolu'nun yaklaşık 115 deniz mili açığında ulaşıldı. Balıkçı teknesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar tahliye edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yaralılardan birine gemide acil müdahale ile göğüs tüpü takıldı. Tahliye sırasında ağır yaralı olan Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık hayatını kaybetti. Hızla ilerleyen ve dönüş yoluna geçen geminin rota Kastamonu oldu. 2 sağır 4 yaralı İnebolu Limanı'na ulaştırıldı. Buradan ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Varlık'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Türk balıkçı teknesine Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin incelemeler devam ediyor.
1: Allah rahmet eylesin diyoruz efendim. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz Karadeniz'de. Çünkü ekmek parası için açılıyorlar. Bakın belki hamsi avlayacaklar, başka bir balık avlayacaklar ama balık yerine cenazesi geliyor Cüneyt kardeşimizin, balıkçının. Bununla ilgili inceleme devam ediyor. Yani Ukrayna tarafından mı, Rusya tarafından mı, kim yaptı bunu da merak ediyoruz. Ondan sonra belki sert tepkiler verilecektir devletimiz tarafından. Şimdi biz devam edelim efendim, Diyarbakır'a bir gidelim. Orada bir çatışma çıktı, ortalık savaş alanına döndü desek yeridir. 3 kişi vuruldu, yaralılardan biri de hayatını kaybetti.
0: Kurşun sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İki grup aralarındaki hesaplaşmayı sokak ortasına taşıdı, silahlarına sarıldı. Adres Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi. İddiaya göre aralarında uzun süredir husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen Sedat Çınar kurtarılamadı. Tedavi altındaki yaralılardan birinin ise hayati tehlikesine sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Madem bu haber Diyarbakır'daydı, Diyarbakır'dan ayrılmayalım efendim. Tüm kamuoyunun yakından tanıdığı Narin Güran cinayeti, yakından bildiği Narin Güran cinayetiyle ilgili biliyorsunuz hapis cezasına çarptırılmıştı Nevzat Bahtiyar. Önce tahliye edilmişti, şimdi öyle bir ceza geldi kendisine. Çünkü Narin'in cansız bedenini saklamıştı kendisi ama belli de itiraflarda bulunmuştu. Şimdi o Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarıyla Kaya ailesi arasında bu kez kavga çıktı ve kavgada 6 kişi yaralandı. Aralarında da 4 çocuğun olduğu 17 kişi de gözaltına alındı.
0: Önce taşlar ve sopalar konuştu, ardından silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi Diyarbakır'ın Sur ilçesi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Taraflar önce taş ve sopalarla birbirine saldırdı, ardından silahlar devreye girdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi çevredekilerin şaşkın bakışları arasında binanın çatısına çıktı. Elindeki pompalı tüfekle karşı tarafa nişan aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaşları 14 ila 17 arasında değişen 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Çatıdaki silahlı şüpheli de ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izine de tek tek ulaşıldı. Narin Güran cinayeti davasında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenlerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Dördü çocuk toplam 17 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.
1: Şimdi görüntüleri izlerken gerçekten bir kez daha böyle aslında gurur duydum. Bizim Türk polisimiz gerçekten çok vicdanlı efendim, böyle duyarlı. Şimdi gördüğünüz evin çatısından pompalı tüfekle ateş etmeye çalışıyor bir saldırgan. Polis geliyor, koşuyor, tüfeği alıyor. Yani şimdi o görüntü Amerika'da olsa, çatıda insanların üzerine ateş etmeye hazırlanan birini polis çatıda görse tahmin edin ne olacağını efendim. Tebrik ediyorum sağduyusundan dolayı bizim Türk Polis Teşkilatı'ndaki tüm cefakar polislerimizi efendim, yetkilileri. Şimdi devam edelim. Bursa'ya bir uzanalım. Orada boya fabrikasında başlayan yangın. Tabii kimyasal boya tahmin edersiniz ki birden yayıldı, felakete dönüştü. Gökyüzünü kaplayan o siyah dumanlar da kilometrelerce uzaktan görüldü. Ekiplerle de zamanla bir yarış başladı. Fabrika büyük hasar aldı. Ama işte ne yapacağız? Bardağın boş tarafına bakacağız. Kimsenin burnu bile kanamadı bu yangında.
0: Bir kıvılcım yetti. Alevler kısa sürede kontrolden çıktı. Duman bulutları gökyüzünü kapladı. Fabrika adeta ateş topuna döndü. Yangının adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. Boya üretimi yapılan tesiste yangın başladı. İlk olarak bir bölümde görülen alevler kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İçeride bulunan boya, slovent ve diğer yanıcı malzemeler yangının şiddetini artırdı. Alevler büyüdükçe duman da yoğunlaştı. Ortaya çıkan manzara uzak noktalardan bile fark edildi.
2: Ne tesisi burası? Burada mı?
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Çevredeki alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Dakikalar ilerledikçe mücadele daha da kritik hale geldi. Ekipler yangının çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Felaketin ardından geriye ağır hasar kaldı. Fabrikanın birçok bölümü kullanılamaz hale geldi.
1: Şimdi haberi sundum ya efendim. Haberi ekrana verir vermez VTR'yi stüdyoda hem kameraman arkadaşım Emrah hem de yönetmenim Yusuf şöyle bir biraz güldüler, şaşırdılar. Abi bardağın boş tarafı dedin ya dediler. Farkında değilim. Hakkınızı helal edin. Siz de büyük ihtimal fark etmişsinizdir. Hani bardağın dolu tarafına bakalım. Kimsenin burnu kanamadı diyecektim. Bardağın boş tarafı demişim. Demek ki ayılmak için daha bir kahve yetmedi efendim. 7 diliminde olur bunlar ama 8 ve 9'da daha hızlı, seri, enerjik olacağız. Onun da sözünü verebiliriz tabii ki. Şimdi fazla uzatmadan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Saatler 7.30'u biraz geçti değerli izleyenler. Hemen ülkede manşetlere bakalım. Yani yazılı basında hangi haberler varmış onları okuyacağız. O yüzden masamda dolu gazete var. Bu saat diliminde bir 5 tane alayım. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, bir de Yeni Şafak gazetesini alayım. Ben gazeteleri okuyacağım alana doğru giderken siz de beni lütfen takip edin.

Hem Kanal 7 hem de Ülke Televizyonu ekranlarından itibariyle canlı yayındayız. Bu saat diliminde zaten efendim. Ülke'de hafta sonu programı Pazar Kuşağı'nda devam ediyor. Tarihlerimiz de 7 Haziran'ı gösteriyor tabii ki. Ve bakalım şimdi 7 Haziran'da gazetelerin manşetlerinde neler var? Mesela bugün belki daha bakkallar, marketler herhalde açılmadı ya da açılmak üzere. Hizmeti de ayağınıza getiriyorum. Yani dışarı çıkıp gazete almaktansa bakın. İlk sayfalarda neler var onu okuyalım ve Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Tabii spor haberleri var sürmanşette ki Türkiye'nin de aslında gündeminde bugün, onu da söyleyelim. Fenerbahçe'de kim başkan olacak? Nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin bugün yeni başkanlık seçimi var. Dün kongre üyeleriyle buluştular statta. Her iki başkan adayı da açıklamalarda bulundu. Bazı kongre üyeleri, Hakan Safi tarafını tutan kongre üyeleri, Aziz Yıldırım'ın tarafını tutan kongre üyeleri açıklamalarda bulundu. Ve ya aslında hiçbir hani futbol kulübüne, spor kulübüne yakışmayan görüntüler statta da yaşandı. Biraz baktım ben, izledim öyle saatlerinde. Ya şöyle ki yaşandı. Hakan Safi'ciler, Aziz Yıldırımcılar arasında biraz böyle pet şişeler atıldı, kavga gürültü arbede yaşandı. Polis bazı kişileri dışarıya çıkardı. Yakinen takip ettik. Ama sonlara doğru duruldu. Her iki başkan da açıklama yapıp artık bugün sandıkta oy kullanacak. Yani Fenerbahçe'nin seçimi bugün efendim. Kim kazanacak derseniz orasını akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Yani sandıklar 5'te kapanıyor. Sonra aynı anda oylar sayılıyor herhalde. Yani 30 bin kişiye yakında oy kullanacak diye tahmin ediyorum. Hal böyle olunca da 7-7.5 gibi Fenerbahçe'nin bu akşam başkanı belli olur. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında kararsızların oranı hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. Orta yaş ve üzeri üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Gençler arasında Hakan Safi öndeymiş efendim. Katılımcı sayısı 20 binde kalırsa Yıldırım, 25 bini aşarsa Safi daha şanslı gözüküyor. Yıldırım şöyle demiş, tecrübeli yönetim kurulu güçlü, camiayı kucaklayıcı mesajlar verdi. Ancak transferle ilgili net konuşmaması geçmişteki bazı sert icraatları dezavantaj yaratıyor diyor. Ama Hakan Safi de şöyle, her gün neredeyse bir transfer açıklıyor efendim. Genç olması, yıldız transfer vaatleri öne çıkıyor ama bu vaatleri fazla iddialı bulanlar da var. Çünkü Aziz Yıldırım da şöyle diyor ya, futbolcuyu açıklıyor ama kulübü yalanlıyor diyor. Bakalım onlar alınabilecek mi diyor. Hakan Safi'nin açıkladığı yıldızlardan bazıları, Portekiz'in gol kralı var. Luis Suarez yanlış hatırlamıyorsam. Hakan Çalhanoğlu milli takımı futbolcuyu açıklıyor ama kulübü yalanlıyor.

imza töreni düzenlendi. İtalyan teknik adam, çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor dedi. Son olarak da İtalya'da Bologna'yı çalıştırdı ki bu sene Bologna böyle onun yönetimiyle, yani Vincenzo Italiano'nun yönetimiyle iyi bir futbol sergilemişti. Onu da söyleyelim. Tabii işin ilginç yanı, Bologna'dan ayrılınca Vincenzo Italiano Bologna hoca arayışına girmişti. Fenerbahçe'den ayrılan Tedesco ile anlaştı. Onu da söyleyelim. Öyle bir bağlantı oluştu Türkiye ile Bologna arasında. Şimdi işte Umud'un yeni adresi diye bir haber var. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazırmış efendim. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan merkezi Hürriyet Gazetesi'nin ekibine gezdirmiş efendim. O bilgiyi de verelim. Zaman kaybı önlenecek ve herkesin gözü de burada deniyor. Türkiye'de bu alanda ilkiz, bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek. O nedenle ilk hastadaki başarımız bizden sonra gelecek. Merkezler için de çok önemli. Burada ortaya çıkacak başarı binlerce hasta için umut olacak diye bir haber var. Biz Ankara'ya sıkışıp kalmadık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz açıklamasında bulundu. Devam edelim şimdi, Milliyet Gazetesi'ne gidelim efendim. Bu arada Milliyet Gazetesi'nde de sürmanşette yüksek gerilim manşeti adı altında Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine değinilmiş. Bu arada Dünya Kupası'nın sesi oldular diye bir haber var, ona bakalım. Yani Dünya Kupası'nın resmi müziği de açıklandı herhalde. Shakira'yı görüyorum. Ricky Martin var, Tarkan var. Yani hangi sanatçılar zamanında Dünya Kupası müzikleri yaptı gibilerinden bir haber. Ama bu arada Dünya Kupası demişken izleyen izlemiştir tabii. Ben uyuyordum efendim çünkü sabah erken kalkacağım için, sizinle buluşacağım için maçı izleyemedim. Dün Türkiye'mizin, bizim çocukların Amerika'da Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı vardı. Yani aslında bir son provaydı bu Dünya Kupası öncesi. Çünkü haftaya bugün Kanada'da Avustralya ile oynayacağız ama Miami'de Venezuela ile oynadığımız maçı tabii ben izleyemedim 90 dakika. İzleyen yorum da yapabilir. Beğendiniz mi milli takımı bilemiyorum. Fakat kazanmışız efendim. Sadece Emrah bana yayına girerken, kameraman arkadaşım stüdyoda, ilk golü gösterdi. Arda Güler öyle bir korner atıyor ki efendim. Herkes çaresiz, top acaba kaleye mi girecek diyor ve arka direkte direğe çarpıyor. Yani keşke o gol olsaydı, yani kornerden gol atacaktı Arda. O ama direkten dönüyor, bir karambol oluyor, Barış Alper tamamlıyor, öyle güzel değişik bir gol olmuş. Diğer golümüzü de yine Galatasaraylı Yunus Akgün atmış. Kazandık, hazırlık maçında yenilsek de çok önemli değil ama kazanmak bir en azından moral olmuştur milli takıma. İnşallah darısı grup maçlarına diyoruz. Şu Dünya Kupası'nın sesi oldular haberine kısaca bir bakayım. Alttaki haberlere geçeceğim. Dünya Kupası'nda açılışta sahne alacak Shakira 4. kez bu turnuvada boy gösterip birçok futbolcuyu geride bırakacak. Futbol ve müziği kucaklaştıran ilk örnek 1962 Şili Dünya Kupası'nda Los Rambles'ın El Rock del Mundial şarkısıyla hayat bulurken Ricky Martin'in, ya gerçekten efsaneydi bu Ricky Martin'in, bilenler bilir efendim, La Copa de la Vida, Un dos tres, lay lay lay lay lay lay, öyle bir şarkısı vardı hatırlıyorum. Fransa 98 ama kaç yıl geçti üstünden. Onunla ilgili çok güzel bir şarkısı vardı. Fransa 98'de hatırlayan hatırlar. Yine Vuvuzela seslerine karışmıştı. Biliyorsunuz Güney Afrika'da 2010'da bir Dünya Kupası vardı. Güney Afrika'nın yöresel bir böyle borazan gibi değişik müzik aleti diyelim artık. Ya da ses çıkaran cihazı mı desek bilmiyorum. Çok kulakları tırmalayan bir sesiyle gündeme gelmişti o 2010 Dünya Kupası tribünlerde. Shakira o 2010'un Dünya Kupası'nın müziğini yapmıştı. Vaka Vaka hatırlarsınız. Vaka Vaka onu da az çok hatırlıyorum. Ama Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda, Hadi Bastır Gönüller Coşsun, yani bizim için belki de en iyi marş oydu hiç kuşkusuz. Şimdi bakalım, dijital yetim çağı, para değil ilgi şart. Ona da bakıyoruz sevgili izleyenler. Anne babalara bu mesaj hiç kuşkusuz. Şimdi dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı

0: tespitler geliyor. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı. Görüyoruz bunu kafelerde. Ben kaç kere şahit oldum. Anne çocuğuyla dışarıya çıkmış. Annenin elinde telefon. Çocuk da oyalansın diye ona da telefon vermişler. Nerede kaldı bu? Anne babalık değil mi efendim? Devam edelim. 1 milyar çocuk şiddet mağduru. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuğa Karşı Şiddet, İhmal ve İstismarı Araştırma Komisyonu raporunda çocuğa yönelik şiddet oranlarının dünya genelinde yüksek olduğu ve yaklaşık 1 milyar çocuğun herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığının tahmin edildiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre düşük ve orta gelirli 69 ülkede her 10 çocuktan 9'u psikolojik saldırganlık ve fiziksel cezaya maruz kalıyormuş. Böyle de bir haber var efendim. Bu arada balıkçılıkta Mavi Vatan Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için ulusal eylem planı yürürlüğe koymuş. Buna göre su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemek için bölgesel ve uluslararası işbirliği güçlendirilecekmiş efendim. O bilgiyi de verelim. Bu arada LGS artık yaklaşıyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS'de son 6 güne girildi. Niye 6 güne? Normalde pazardı ama öne çekildi, biliyorsunuz milli maç var. Yani LGS'ye maç ayarı, Dünya Kupası ayarı yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS. Bu süreçte yeni konu öğrenmek yerine, tabi artık bir hafta kalmış, yumurta kapıya dayanmış. Böyle harıl alır, sen zamanında çalışmadıysan panik yapma artık, bırak ne olacaksa olsun. Ama bakın uzmanlar diyor ki yeni konu öğrenmek yerine evde artık bol bol test çöz, bol bol prova yap, sınav provası yap diyor uzmanlar. Anne babalara da şöyle bir uyarıda bulunmuşlar. Çocuklarınızı başka öğrencilerle, çocuklarla kıyaslamayın. O çok önemli. Şimdi Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Saatimiz, bir iki dakikamız kaldı, veda edeceğiz size. Nerede Sabah gazetesi? Evet, burada. Şimdi yanan ormana villa dikmişler efendim. Kim bunlar? Kim bu? Adeta vatan hainliğini yapanlar diyelim. Bakın, Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıkmış. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Sabunlama adı verilen kirli çark deşifre olmuş. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te başlayan yangının küle çevirdiği alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman'ın talimatıyla orman arazisine yapılan 5 kaçak villa projesi jet hızıyla da onay verilmiş efendim. Alkollü canavar 4,5 yılla kurtulmuş. Medine'yi hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlatmış efendim. O bilgiyi de verelim. Maalesef trafik magandası alkol alıp direksiyon başına geçiyor. Bir hayatı, bir canı hayattan koparıyor. Ama bunun karşılığı 4,5 yıl. Bakalım bununla da ilgili aslında farklı düzenlemeler de inşallah olur. İnsanların acıları, yürekleri soğur diyoruz. Ve şimdilik efendim, ben sizden kısa bir mola istiyorum. Kanal 7 izleyenlerine veda ediyoruz Ülkede Hafta Sonu programının bu diliminde. Saat 8'de Ülkede Hafta Sonu programı Pazar Kuşağı'yla kaldığı yerden devam edecek Ülke Televizyonu ekranlarından. O uyarıyı da yapalım. Ama sabah 7'de bizi Kanal 7'de izlemeye başlayanlar, saat 8'de izlemeye devam etmek istiyorsa lütfen Ülke Televizyonu'nu açsın diyorum. Kısa bir ara, saat başında farklı haberlerle ve sizden gelecek enerjik mesajlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: İndirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Reklam.

0: Araç Kazandıran Ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç Kazandıran Ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Samsun yolunun 18-22. kilometreleri, Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Araç Kazandıran Ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç Kazandıran Ekspertiz Dino 1'de.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bu perşembe toplanacak. Küresel piyasalardaki karışık seyrin ardından yatırımcılar ABD enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı. Ticaret Bakanlığı sahte servis mağduriyetlerine karşı tüketicileri servis bilgilerini servis üzerinden teyit etmeleri konusunda uyardı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Burası Radyo 7.

ve şarkıdır. Necdet Kaya ile başladık efendim, sevgiler saygılar, şükür kavuştuk. Yine güzel saatlerimiz, kendi saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali İbruli'ye hoş geldiniz Radyo 7'ye. Ve zaten burada olanlar selamlar. Hep beraber şöyle hoş dakikalar geçirmek üzere. Rabbim gönül birliğimizi bozmasın, bir araya geldik. Hadi başlayalım o zaman ve aşk olalım.

olmak her zaman için çok güzel bir şey. Hayalini gerçekleştirmek bambaşka güzel bir şey. Ama şöyle yapmak lazım. Yıkıldığı zaman altından kalkabileceğin hayaller kurmak lazım. Yani biraz o bilincide olması lazım. Sınırsız hayal gücü elbette var, yapabiliyoruz. Ama biraz daha makul olmalı. En nihayetinde unutmayın ki işin içinde insan var ve insanların çiğ süt içtiğini de unutmamak lazım. Aşk ola.

çarpıp çıkarsınız, çekip çıkarsınız bazen kapıları. İyi düşünmek lazım yalnız. O kapıyı tamamen sıkı çekmek mi, tam kapatmak mı, hafif aralık bırakmak mı? Doğru olan, doğru olan hafif aralık bırakmak. Ha, artık iyice nasıl denir, doktor el katmaz olduğu halde tamam çekilir çıkılır, ona bir şey demem. Ama şöyle yapanlar var. Çarpıp çıktığı halde kapıların anahtar deliğinden bakmaya çalışanlar. İçeride onlar sizinle ilgilenmiyorlar. Çünkü siz zamanında o kapıyı çarpıp çıktınız. Anahtar deliğinden bakmaya hiç gerek yok. Aşk olun.

Çok özel bir şarkıdır. Bugün şöyle bir dinleyelim istedim. Ve Radyo 7'de Aşkın Yayın Aile Evrulü başladı. Tabii sizler sevdiklerinize haber verdiniz mi? Bazen ortak dinleyenler oluyor, birçok dinleyicimiz var. Farklı noktalarda olup da tabii birbirinize hatırlatmanız da çok güzel oluyor. Onu yapanlar da var. Çoğunlukta haber veriyorlar, yazıyorlar, bildiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden, ama siz de eğer henüz herhangi bir tavsiyeniz olmadıysa birine, muhakkak bir tavsiyede bulunun. Hani saatlerimizi aşkın...

Öyle kaç kere el yakarlar. Dün de değinmiştik ya bu konuya. Ayrılığın kitabını yazdı Rast ve biz de dinlemiş olduk efendim. Döneceksin biliyorum diyor. Ve çünkü insan yıkık da olsa büyüdüğü evi asla unutmaz. Aşk alın.

0: Birazdan şey dinleyeceğiz. Hani bu çok istediğimiz, hani olmayacağını bildiğimiz ama olsa ne güzel olur dediğimiz bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkının bahsettiği konudan bahsediyorum tabii ki. Evet, sar zamanı geriye. Ah sarabilsek zamanı geriye.
1: Geriye geriye en güzel yerine.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

yanmış bir dava olabilir. En güzel günlerle açtın aramı diyor ya, kalbim yaralı diyor ya. Evet, mahşere kalmış bir davam yok benim diyen, kalan razı giden razı diyen, her ikisi de Allah'a emanet olsun. Özlemek nasıl bir borsa, öyle artık özlemle de bitmiş olur, o borç da bitmiş olur.

Şimdi yine güzel bir eser. Hemen Radyo 7'mizde Aşkan'ın yayın hali Ebru'lü'de. Sensizlik. Sensiz dediğimiz zaman o kelimenin üzerine kitaplar yazar bazı.

0: gelmesini beklediklerimiz. Bilmem ki. Aslında şunu çok iyi bilmek lazım. Onlar giderken yerlerini kesinlikle hazırlamışlardır. Yerini hazırladığını bildiğiniz birinin tabii ki ne yaparsınız? Giderken yalan, yoluna kırmızı halılar serersiniz.
1: Başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bu perşembe toplanacak. Küresel piyasalardaki karışık seyrin ardından yatırımcılar, ABD enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı. Ticaret Bakanlığı sahte servis mağduriyetlerine karşı tüketicileri servis bilgilerini servis üzerinden teyit etmeleri konusunda uyardı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiat'a Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palette Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Reklam.

bazen. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayını Ali Ebru'yla devam ediyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılar. Her tarzın en iyileri, en bir sevdikleriniz, hatta en bir sevdiklerinizin en bir sevdikleri de yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Yarın bırakılanlar, yarınlara pek inanmazlar.

kabul ettiğimiz ne varsa. Evet, biz bunu belki farkında değilizdir ama aradan zaman geçtikten sonra bazılarımız, birçoğumuz fark eder. Bazıları hiç fark etmiyor, ayrı bir şey. Kül ettiğimiz ne varsa mum yakıp geri arayacağımız günler yakındır, unutmayın. O yüzden yok etmeden, kül etmeden önce sahip çıkmayı bilmek lazım. Aşk olun.

kafama sıkar giderim. İnsanlar vardır cancağızım, sevginin her türüne, her şekline layıktır. Ah bir de insanlar vardır. Her ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, evir çevir yan yatır, ne bileyim ne yaparsan yap, yok olmaz, yine de aşağılıktır. Onlardan bizi Rabbim uzak eylesin inşallah.

Yasemin'in ilk mesajı gönderen sevgili Yasemin, o zaman Manas'tan bir eser demiş. Sevgili Yasemin'e selamlarımızı iletelim. Hatta ismi Yasemin olan herkese armağan edelim. Şu an dinleyenlerin arasında vardır. Yasemin bir ara çok yaygın bir isimdi çünkü. Hadi bakalım devam edelim. Bursa'dan Ahmet, en güzel duygularımın sahibi Nalan'ıma armağan ediyorum demiş. Pekala, bir fesleğen olur sesinle. Ozan Manas, Radyo 7'de sizlerle.

Selam olsun. Antalya'dan sevgili Elif ve Antalya'daki dinleyen tüm dinleyenlerimize özellikle selamlarımızla armağan edelim. Nuray Afiftaş'tan bir eser demiş. Ben de hemen gönderiyorum ve Vener ablacığım Ankara'dan Murat. Canım eşim mehtabıma gelsin. Teşekkürler demiş. Hemen gönderiyorum.

Zeynep, Cem Adrian'dan bir eser demiş ki ben de en güzellerinden birini seçtim. Tüm sevdiklerine armağan ediyor. Erzurum'dan selamlar. Adaletli ve gururlu canım kardeşim Yakup Yaşar'a armağan ediyorum demiş Erzurum'daki kardeşimiz. Ve Cem Adrian sizlerle.

Minik Selçuk'tan hemen sonra da şöyle bir intizarla devam edeceğiz. Kolay gelsin ablam demiş yayınlar Kocaeli'nden Yunus. İntizardan bir eser demiş, gülüm güneşime armağan olsun. Onu çok seviyorum. Selam olsun, hemen gönderelim ıhlamurlar altında ve intizar.

maşallah yine sona gelmişiz. Ne kadar hızlı aktı zaman. Efendim son bir eser Müslüm Gürses'le veda edeceğim. Kayseri'den Harun'u ilk defa yazıyorum demiş. Müslüm Gürses'in bu güzel eserini bütün akrabalarına armağan ediyor. Hani neredeler demiş. Böyle bir not düşmüş. Gaziantep'ten Hasan 311 vardiyasında çalışıyorum. Four kilit kullanıyorum demiş. Tır yüklüyorum. Eseri oğlum Ertuğrul, kızım Ahsen'e, eşim Şükran'a armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar toprağım, ben Nermin, bana demiş. Radyo 7'yi sevdiren sevgili yengeme selam ve sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum, siz de iyi ki varsınız. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump anlaşmaya yakınız mesajı verdi ama savaş uçakları İran'ı bir kez daha vurdu. Tahran uzlaşı için yaptırımların gevşetilmesi şartını öne sürdü. Misilleme saldırısında da Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in Amerika'ya yönelik casusluk faaliyetlerini arttırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi. Amerika'nın İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. MİT ve Emniyet Ortak Operasyonu ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement İstanbul'da, İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Navar Ater ise İzmir'de gözaltına alındı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim düzenleniyor. Oy verme işlemi saat 8 itibarıyla başladı. Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili olduğu Niğde'de 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Malatya ve Kayseri'de taşkın yaşandı. Elazığ Tunceli yolu ulaşıma kapandı. İstanbul'la Edirne arasını adeta kapı komşusu yapacak ve seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek olan Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında tarihi test sürüşü yapıldı. Yıl bitmeden hizmete açılması planlanan bu dev proje hem yolcu taşımacılığında zamanı bükecek hem de Türkiye'yi Avrupa ticaret ağının en kritik lojistik merkezi haline getirecek. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ilk günü tamamlandı. Bugün saat 10 itibarıyla da seçimin startı verildi ve oy verme işlemi başladı. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım kurulda seçim öncesi son konuşmalarını yaptı. Safi, sadece Fenerbahçe'me hizmet etmek için yola çıkmaya karar verdim derken, Aziz Yıldırım ise şampiyonluk şarkılarını özledim ifadesini kullandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Beklenen yaz sıcakları kapıyı çalıyor. Sıcaklıklar 6 derece birden artacak. Artışla birlikte yağışlar da kendini göstermeye devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise 35 derecelere kadar çıkacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 32, Ankara ve Antalya 30, Zonguldak 25, Trabzon 23, Erzurum 24 ve Şanlıurfa 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.694 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.04, euro 53.07, sterlin 61.46, gram altın 6.409 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.45 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
5: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
6: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Samsun yolunun 18-22. kilometreleri, Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.

Sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: www.radyo7.com.tr
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: de şokta.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Akımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.694 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.04, Euro 53.07, Sterlin 61.46, gram altın 6.409 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Paul Nipkow, 1884. Dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: Reklam.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları.

0: sessizlik doğasında var.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 gününün bilançosu belli oldu. Amerika-İsrail-İran savaşında geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun. Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneveri ile 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak, başvurular bugün başlıyor. Adalet Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alacağı duyuruldu. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Beklenen yaz sıcakları kapıyı çalıyor. Sıcaklıklar 6 derece birden artacak. Artışla birlikte yağışlar da kendini göstermeye devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise 35 derecelere kadar çıkacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 32, Ankara ve Antalya 30, Zonguldak 25, Trabzon 23, Erzurum 24 ve Şanlıurfa 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bu perşembe toplanacak. Küresel piyasalardaki karışık seyrin ardından yatırımcılar ABD enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı. Ticaret Bakanlığı sahte servis mağduriyetlerine karşı tüketicileri servis bilgilerini servis üzerinden teyit etmeleri konusunda uyardı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Radyo 7'nin en iyi 20'siyle bu pazarda sizlerle birlikteyim. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde hafta boyunca sizlerin oylarıyla derlediğimiz, sıraladığımız listemizi dinlemeye başlayalım. Karaf grubu Aşk Durdukça listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7, en iyi 20. 20 numara.

Derya Bedavacı yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız. Semih Cenk, Üzülmedim Ki, şimdi kulaklarınızda.

0: Yoncelodi ve Murat Güneş sesleriyle İncir Ağacı'nı dinledik. Listemizin 17 numarası da geride kaldı. Radyo Edeni 20'desiniz. 16 numaradayız. Çok güzel bir şarkı. Sar zamanı geriye şimdi sizlerle.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, senle.

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.

Mebrure Değilim listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Dinledik. Radyo Edeni 20'miz devam ediyor. Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela ile şimdi kulaklarınızda.

Ebru Gündeş, Mahşer bu hafta listemizde 13. sırada yer aldı, dinledik. Radyo Edeğine 20 devam ediyor. 12 numarada da Ekin Uzunlar'ı ağırlıyoruz. Yokluğuna alıştım diyecek o da.

0: düşüncemden.
1: Ekin Uzunları da dinledik. Geldik 11 numaraya. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle olacak. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 10'a geçeceğiz.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecekler onlar da.

Hiray Zerduş, Dön Geriye dedi. Listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik. Radyo 7 en iyi 20'de geldik ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Sezen Aksu karşılıyor. Ey Aşk isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Sezen Aksu ile girdik. 6 numarada rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve Harika Avcı sesiyle devam ediyoruz. Olmaz artık şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'e geçelim.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.694 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.04, euro 53.07, sterlin 61.46, gram altın 6.409 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.45 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Samsun yolunun 18-22. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok. Radyo Yedeği'nin 20'mizde 5. sıradaydı. Bu şarkıyla birlikte ilk 5'e girdik. 4 numarada da yine rahmetli andığımız sanatçılarımızdan biri Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Babaşlı Bana Bakmayın dedi. Radyo Edeğinin 20'de ilk üçe onun sesiyle girdik. İki numarada da Çağla ve Doğu ikilisini ağırlıyoruz. Bir Seni Düşündüm diyecekler. Birazdan da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması, Papatya Falı, bir Ahmet Selçuk İlkan sözü ve Duran Aydoğan müziği bu hafta en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlere eşlik etmeyi, bu güzel şarkıları dinletmeyi umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Akıllı telefonlarınıza Radyo 7 uygulamasını mutlaka tavsiye ediyorum. İndirin, farkı göreceksiniz. Ve hafta boyunca da Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde şarkılarımızı dinleyip oylamalarınızı bekliyoruz. Sıralamayı da hep birlikte oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Haftanın birincisi Papatya Falı şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12,

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Reklam.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yerel yönetimler için 6 beldede seçim mesaisi var. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor. Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Adaylar Aziz Yıldırım'la Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek. İstanbul'da 4 gün boyunca devam eden Sıfır Atık Festivali bugün sona eriyor. Sıfır Atık Vakfı'nın organize ettiği festivalde 7'den 70'e herkesin atık azaltmak için neler yapabileceğini öğrendiği atölyeler yer aldığı konserler verildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: İklim değişikliğinin etkisiyle bu sene özellikle Temmuz ayından sonra şimdiye kadar hiç görülmeyen sıcaklıkların görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar orman yangınlarına karşı uyarıda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre yarın bazı kentlerimizde hava sıcaklık değerleri şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir 35, Düzce 29, Samsun 25, Erzurum 24, Şanlıurfa 37 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 389,1 milyon liraya geriledi. Türkiye genelindeki havalimanları 2026'nın ilk 5 ayında 89 milyondan fazla yolcu ağırladı. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre sadece Mayıs ayında 21,5 milyon kişi uçarken turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya ulaşıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste,

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Doğasında var. Para para.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Reklam.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12,

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Baba, bu ne bayramı?
9: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Reklam.

Hoş geldik. Güzel bir akşam, huzur dolu bir akşam bizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kumsadi başladı. En güzel şarkılar duygularımızı haykıracak. Hoş geldik.

herkese aynı gelmez, öyle değil mi? Kimi iyileşir, kimi yanar. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olanlar, hayırlı yolculuklar. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: devam edecek.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertize Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri, Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri, Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertize Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.694 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.04, Euro 53.07, Sterlin 61.46, gram altın 6.409 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.45 dolar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam.

0: İyi fiyata Migros'ta 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sevmenin en zor hali karşındakini kendinden öne koymaktır ve bunu ne yazık ki herkes yapamaz. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Nurettin Reçber dinliyoruz. Iğdır'dan Selma Hanım bu esiri annesine armağan etmek istediğini dile getiriyor. Aynı frekansta aynı notalara eşlik etmek akşamın en güzel detayı bence. Hemen ardından güzel bir esirimiz daha bizlerle birlikte olacak. Sibel Can, Bolu'dan Sinem arkadaşlarına selamlarını iletiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bu anlarda sesimi evinize konuk ettiğiniz için her birinize ayrı teşekkürler.

0: bir kişiye bağlananlar var mı?
1: Var tabii ki, başka hayal bile kuramıyorlar. Şimdiki çalacağımız şarkı da kalbi sabit kalanlara armağan olsun. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati en güzel şekilde devam ediyor.

Fethiye'den Arda Tuğba Yurt demiş. Ben de en güzel eserlerinden bir tanesini hayat arkadaşınıza ve sizlere armağan etmek istiyorum. Sizden gelen bu güzel isteklerle yayının ritmi her dakika daha anlam kazanıyor. İnanın bana. Hemen ardından Şanlıurfa'dan Halil İbrahim Tatlıses diyor. Tüm dostları için ben de en klasik şarkılarından bir tanesini seçtim. Sürpriz olsun. Şarkılarda ise de bu saatlerde buluşma heyecanımız hep aynı kalıyor. İyi ki varsınız sevgili dostlar.

0: Benim de bir dileğim var. Her biriniz mutlu olun sevgili dinleyenler. Her biriniz eksiksiz hem de. Uzaklara rağmen kopamayanlar var, mesafeyle sınananlar var. Bu şarkı kalbi aynı kalanlara armağan olsun. İnci Mercan bizlerle birlikte ta uzak yollardan diyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, Fatih Kısa Parmağı'a kulak vereceğiz. Afyon'dan Melis istiyor, çocukluk arkadaşı için demiş. Ben de bu şarkıyı seçtim. Hemen ardından Gülden Karaböcek'e kulak vereceğiz. Samsun'dan Kadir, bu unutulmaz eseri de tüm dertli gönüllere armağan etmek istiyor. Çok da güzel bir şarkısını seçtiğim Hayatın Karmaşasına müziğin bu sakinliğiyle ara vermek hepimize iyi gelecektir. Radyo 7'den ayrılmayın.

0: devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim.
1: Belki diye yaşarsın bazen ama o kelime insanı en çok yoran şeydir sevgili dinleyenler. Fatih Erkoç bizlerle birlikte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz. Tekirdağ'dan Cenk bu şarkıyla geçmişe bir selam bırakmak istiyor. Sözlerin bittiği yerde bu tınılarla buluşuyoruz her daim. Hemen ardından en güzel şarkılarla yolculuğumuz Radyo 7'de devam edecek. Bizden ayrılmayın.

Dizeden Elif, dert ortağıma bir içli şarkı istiyorum Salih Yılmaz'dan. Yüreğin gözyaşları geldi aklıma. Sizinle aynı tanıda buluşmak yayının yorgunluğunu unutturuyor, inanın bana. Hemen ardından Sivas'tan Yiğit Zara diyor. Zara deyince aklıma senden vazgeçmem geldi. Birazdan onu dinleteceğiz. Tüm sevdikleri için istiyor. Varlığınızdan ve her akşam kurduğumuz bu samimi diyalogtan asla vazgeçmiyoruz.

Bazı acılar geçmez, sadece içinize yerleşir. Hiçbir zaman unutmayın bunu. Radyo 7'deyiz, tuvale kulak verelim. Bu güzel eserde günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Allah kolaylıklar versin.

Mesajlarınız yağmur misali akıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçmeye devam ediyoruz. Tepo ve Seko diyor İzmir'den can dostumuz Caner. Tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum demişsiniz. Hemen ardından Adana'dan Merve Tuğçe Kandemir diyor. Sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum sizlerin aracılığıyla demiş. Tuğçe Kandemir'in en sevdiğiniz şarkıcısı birazdan Radyo 7'de sizlerle olacak.

0: olanlara, bir resim bıraktık bizden geride kalanlara.
1: Çok farklı bir dünyasın benim gözüm.
2: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
5: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.694 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.04, euro 53.07, sterlin 61.46, gram altın 6.409 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.45 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
6: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Radyo 7.

sevgi yüksek sesle değil, ince davranışlarla belli olur, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Devam edelim güzel bir Onur Akın yorumu bizlerle birlikte. Edirne'den Hakan kendi arkadaşlarına ve dünyalar tatlısı eşime armağan etmek istiyorum diyor. O zaman seni aşka yazmalıyı dinlemek en güzelidir. Hemen ardından Gaziantep'ten Derya Ebru Gündeş diyor. Ebru Gündeş'in bu şarkısında tüm sevenleri için istemiş ve ayrıca Etiler'den Yusuf Donan'a bu güzel eseri de armağan etmiş olalım.

0: Ayrılığı kabullenemeyenler, hala içinde savaşanlar, şimdiki şarkımızda bırakmak istemeyenlere armağan olsun, sahip çıkın aşkınıza, olur mu?
1: Burası Radyo 7.

Tokat'tan Zeynep Hanım yudumdan bir eser diyor. Dert ortağıma armağan olsun demişsiniz. İyi günde kötü günde bir şarkı mesafesinde yan yana olmak çok değerlidir, öyle değil mi? Hemen ardından Erzurum'dan Elanur komşularım için İbrahim Erkal diyor. Avuçlarımda tutamadım, bizlerle birlikte olacak yudumun hemen ardından. Ben de yüksek müsaadenizle bu güzel eseri de tüm kader mahkumlarına armağan etmek istiyorum.

Bazen söz verirsin ama kalbin aynı şeyi söylemez. İnsan en çok orada karışır. Söz verenler ama içi hala karışık olanlar, bu şarkı kendinden emin olmayanlara armağan olsun.

Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor sevgili dinleyenler. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa ve sizin için de hayırlısı olacaksa Rabbim hepinizin dualarını kabul eylesin. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası maskeli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Tokat Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede yerel halk, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için bugün sandık başına gitti. Aynı zamanda Kayseri, Muş ve Diyarbakır'ın bazı mahallelerinde de muhtarlık seçimleri için oy verme işlemleri gerçekleştirildi. F-16 uçaklarının yerli aviyonik sistemlerle modernize edilmesini amaçlayan Özgür projesinde kritik bir aşama daha başarıyla geçildi. Proje kapsamında milli imkanlarla geliştirilen görev planlama yazılımının resmi kabul işlemleri tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere ilişkin iyimser mesajlar verdi. Yakında olumlu haberler gelebileceğini belirten Fidan, bölge ticareti için Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimi ile ortak bir zemin bulunması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını birlikte imha edeceklerini açıkladı. Trump, bir mutabakat sağlanamaması durumunda ise İran'ın askeri gücünü zayıflatmaya devam edeceklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus askeri güçlerinin nükleer güvenliği tehlikeye atan yeni bir hamle yaptığını duyurdu. Zelenski, Rus ordusunun Çernobil nükleer santrali çevresindeki özel koruma bölgesine SİHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: İklim değişikliğinin etkisiyle bu sene özellikle Temmuz ayından sonra şimdiye kadar hiç görülmeyen sıcaklıkların görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar orman yangınlarına karşı uyarıda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre yarın bazı kentlerimizde hava sıcaklık değerleri şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir 35, Düzce 29, Samsun 25, Erzurum 24, Şanlıurfa 37 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'yla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 389,1 milyon liraya geriledi. Türkiye genelindeki havalimanları 2026'nın ilk 5 ayında 89 milyondan fazla yolcu ağırladı. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre sadece Mayıs ayında 21,5 milyon kişi uçarken turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya ulaşıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Nasip olursa saat 22'ye kadar sizlere eşlik etmeye gayret edeceğim. Şu anda sesimi duyan herkese canı gönülden bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
2: Efendim inşallah iyisinizdir dünden beri. Her şey yolundadır inşallah. İnşallah her şey olmasını istediğiniz gibidir ya da olup bitene gönlünüz razı bir halde bize kulak veriyorsunuzdur. Rıza hali önemlidir. Düşünsenize bir insanın yaşadığı hayattan memnun olmaması, etrafındaki insanlardan, onların tavırlarından, kendinden. Memnuniyetsiz bir insanın umudu da olmaz. Hani aynı zamanda kibire Allah korusun vesiledir. Hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan bir halden Allah'a sığınırız. Her hale, verdiğine de vermediğine de şükürler olsun diyebilmek güzeldir. Bu dünya hayatında, bu yolculuk içerisinde bir program daha nasip oldu bize. Bir aşağı yukarı 1 saat 40 dakikalık bir zaman var önümüzde ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayretinde olacağız. Gönlümüzden düşenleri paylaşacağız. Dilimize vuranları paylaşacağız. Elimizde çayımız, dilimizde türkümüz, gönlümüzde sevdamız, belki dertlerimiz. Paylaşacağız birlikte. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, Mehmet Zeyd Yıldız Instagram hesabı takip edenler gönderimi, paylaşımımı zaten görmüşlerdir. Radyo 7 ve Mehmet Zeyd Yıldız Instagram hesaplarında ortak bir fotoğraf paylaşıldı. Yayında olduğumu ifade eden o fotoğrafın altına yorum yazabilirsiniz. Ne kadar çok beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, hatta gönderimizi paylaşırsanız daha çok dinleyiciye, daha çok kullanıcıya ulaşmamıza vesile oluyorsunuz. Tabii takip desteği de çok önemlidir. Tabii o sizin bileceğiniz iş. Kimseyi zorlamıyoruz. Radyo 7 ve Mehmet Zeyd Yıldız bizim hesaplarımızdır. Dileyen dinleyicimiz takip edebilir. Edenlere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yorum yazabilirsiniz. Hangi şehirden olduğunuzu ve bir iki güzel cümle de iliştirirseniz mutlu oluruz. Yani bizi ne şekilde dinliyorsunuz? Hangi hal üzresiniz? Hangi şehirdesiniz? Orada havalar nasıl? Gibi gibi olabilir. Ya da bir kelam-ı kibar, bir beyit, bir atasözü, böyle o cümleleri daha bir kıymetli, daha bir değerli hale getirecek ve biz yayında paylaştığımız zaman insanlara iyi gelebilecek olan cümleler varsa heybenizde, onları da paylaşabilirsiniz efendim.

varsa kendini dikenlerin üzerinde yürüyor gibi hisseden, her adımında canı acıyan, henüz bu hayatı çözemeyen, öyle ya, hepimiz ilk defa yaşıyoruz bu hayatı, değil mi? Hani birbirimize kızarken, birbirimize kabahat bulurken, yaptıklarımızdan birbirimizi kınarken aslında bunu çok kolay yapabiliyoruz ama karşımızdaki insanın da bu hayatı ilk defa tecrübe ettiğini ve onun da bir imtihanda olduğunu genellikle es geçiyoruz, unutuyoruz. Hey insanoğlu, aynı zamanda unutmasıyla da meşhur.

Evet, yorumlarınız geliyor kıymetli dostlar. İlerleyen dakikalarda yorumlarınızı okuyacağız. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Eyvallah. Selam verenler var, hayırlı yayınlar dileyenler var. Teşekkür ediyorum. Ve aleykümselam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Halimizi, hatırımızı soranlar var. Şükründen aciziz. İçinde bulunduğumuz nimetlerin şükründen aciziz. Ama insanız, hepimizin sıkıntıları, kederleri, dertleri, yetişmeye çalıştıkları, oldurdukları, olduramadıkları var. Yani herkesin payına düşen kadar bizim de hamdolsun derdimiz var. Radyo 7'deyiz dostlar. Yorumlarınızı okuyacağım ilerleyen dakikalarda. Çayınızı, kahvenizi henüz almadıysanız bence alın, iyi gider. Tabii bu çay kahvenin içerisine bitki çayları, ıhlamurada çayı vesaire, bunlar da dahildir efendim. Dinleyicilerimiz bazen öyle diyorlar. Ya ben çay da sevmiyorum, kahve de sevmiyorum. Olmaz mı başka bir şey içsem? Olur efendim. Su bile içseniz şifa olsun. 22'ye kadar buradayız. Mehmet Zeyt ben, burası Radyo 7.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri, Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri, Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Sen de
0: katıl derim, katılım evim. Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız sizlerle.

O böyle çok kelli felli, çok güçlü gibi duran insanların da kuş kadar canı var, aynı türküde söylediği gibi. Her ne kadar güçlü durmaya çalışırsak çalışalım, hepimizin güçsüz olduğu tarafları var. İnsanoğlu ne kadar güçlü olabilir ki, değil mi? Şu yalan dünyada aciz, her şeyden aciziz. Öyle. Aciziyetimizi kabul ettiğimiz noktada kul olmaya başlıyoruz. Ama insanoğlu bir varlık iddiasında, bir ben yaparım, ben ederim, ben aslanım, ben kralım, işte ben yenilmezim, kimse bana yanlış yapamaz falan, bu iddialarda değil abi. İnsan yaşadıkça aciziyetinin de farkına varıyor. İnsan aciziyetinin farkına vardıkça sahibini, yaradanını daha iyi tanıyor ve adım adım ona yaklaşıyor. Hepimizin kuş kadar canı var. Ne kadar güçlü olabiliriz ki, değil mi?

Mersin'den Özlem Kılıç Aslan, bizim evimizde Radyo 7 asla kapanmaz. Mutfağımızda eski bir radyomuz var ve 7/24 gece gündüz biz evde olalım olmayalım hiç fark etmez demiş. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi seviyoruz. Sağ olun, var olun. Mersin'e selam olsun. Hem size hem aile efradına. Bediha Ağrı Taşlı Çay'dan dinliyorum. Her zamanki gibi iyi çalışmalar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. Güzel söz. Yolumuzun doğru olduğundan emin olduğumuz takdirde durmak yakışmaz bize, değil mi? Her daim adım atacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cansu İstanbul'dan. İnsana imtihan olarak özlemek yeter. Bir şehri, bir sesi, bir nefesi demiş. Özlenen ve özleyenlere gelsin peki. Nerede olursak olalım biz yayın saatinizi ve gününü ezbere biliriz. İyi yayınlar demiş Hayal Hanım. Çok teşekkür ederim. Bursa'dan Hülya, sustuğumuz yerden anlayan insanlar lazım bize. Fazla kelam ömre ziyan demiş. Evet, sustuğumuzdan, susuşumuzdan anlayan insanlar hayatımızda kaç kişi acaba? Değil mi? Çok kıymetliler, çok.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız.

Elif Hanım demiş ki ben şuna inanıyorum, sevgi insana her şeyi yaptırabilir, bir de sevgisizlik. Huzurlu akşamlar demiş, teşekkür ederim. Evet, sevgi önemlidir. Özlemek de bir imtihan. Hepinizi, tüm Türkiye'mizi çok özlüyoruz. Hep var olun. Almanya Duisburg'dan selamlar Mute ailesi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yeşim Hanım yazmış. Almanya'ya, Duisburg'a selamlarımızı gönderiyoruz. Valla bayağı oldu Almanya'ya gitmeyeli. İnşallah sahne programlarımız olur da yakın zamanda gelmek nasip olur oralara da. İsviçre'de uzun yol şoförüyüm. Her gün sizi dinlemekteyiz. Seviliyorsunuz. Ankara'daki anneme, babama ve abime selamlar. Tüm radyoyu da ailesine armağan ediyorum demiş. Kader mahkumu kardeşlerime gelsin. Seviliyorsunuz. Saygıyla hayırlı akşamlar demiş. Miraç Buğra Demir. Selam olsun İsviçre'ye de. Bütün uzun yol şoförlerine o zaman armağan edelim bu güzel eseri de, olur mu? Yani tekerinize taş değmesin. Rabbim gideceğiniz yerlere sağ salim varmak nasip eylesin.

Bir büyüğüm özlemek birlikte oluşların zekatıdır kızım demişti. Nasıl ki malın zekatı verildiğinde mal eksilmiyorsa, aksine manen değer kazanıyorsa, sevgilinin özlemi çekildiğinde de o sevgi eskimez, aksine kalpte daha kıymetli bir yere oturur. Şöyle mi anlamalıyız bilirkişi olarak? Özlemek Türkçenin en güzel kelimelerinden biri. Öz benlik demekmiş. Özlemekse bir şeyi özümsemek, onu benliğine katmak gibi anlamlara sahipmiş. Kelime artık hasret manasında kullanılsa da aslında kastettiğimiz o olmaktır çünkü. Gecemiz hayırlar getirsin demiş Seher Hanım. Vallahi her bir cümlesine katılmaktan gayri yapacak bir şey yok. Ne güzel yazmışsınız. Özlemek insan içindir. İnsana lazımdır ve özleyerek, hasret çekerek sevgiden bir şey eksilmez. Doğrudur.

Efendim, bakıyorum şöyle yorumlarınız geliyor. Her biri için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim şöyle bakalım. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram hesabı. Bu arada kodlayayım, belki Zeyd yazılışını herkes bilmeyebilir. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Baş harflerinden oluşuyor. Zeyd. Mehmet Zeyd yazdığınız zaman çıkacaktır. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımı, ortak paylaşım, oradan da sayfama ulaşabilirsiniz. Evet, 500 evlerden Nuran Hanım, her zamanki gibi dinliyorum sizi. Sıradaki eser, haftaya nişanı olacak kızım Eda ve Fatih'e gelsin. Onları çok seviyorum. Bir de bugün doğum günü olan Ahmet'e ve Hatice'ye selam olsun. Sizi dinliyoruz, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ederim. Bizler de doğum günlerini kutlayalım efendim. Bugün doğan her kim varsa ömrü hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun, güzel olsun.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

kanatı kırık bir kuşu. Zaten sevmezse insan, insan mı olur? Demiş Cahit Zarifoğlu. Ankara'dan tüm dinleyenlere selamlar, sevgiler demiş Emine Hanım. Ve eklemiş. Biri kibrit, biri mum. Yalan da biter, yanan da.

Efendim devam ediyoruz. Can cananından ayrı kalınca dili tutulur, 40 yıllık lal olur. Can cananı arayıp da bulunca ağzı, dili, özü, sözü bal olur. Ankara'dan Mutlu Alkan, biricik eşim Döne için sıradaki eseri çalar mısınız? Eyvallah, başım üstüne. İsmail Akçam Balıkesir Sındırgı'dan seninleyiz her zaman demiş. Çok teşekkür ederim değerli ağabeyim, sağ olun. Yollarda olanlar var. Denizli'den Bursa'ya gidiyoruz eşim, iki kızımla. Yarın da evlilik yıl dönümümüz. Canım eşim Emirhan, seni çok seviyorum. 7. yılımız kutlu olsun demiş. Nice 7 yıllara inşallah. Ömrünüz beraber, huzurlu, mutlu, birlikte el ele olsun. Sema Hanım Gaziantep'ten teşekkür ederim. Serkan'a ve bana gelsin ve minik oğlumuz Alparslan'a demiş. Eyvallah. Hayat her yönden sınarken lütuflar da peş peşe gelir. Bunları nasıl fark edeceğim diye düşünürken aklıma sizin sözleriniz geldi. Derdin nereden geldiğini bilmek ve ona göre hareket etmek. İyi yayınlar, selamlar demiş. Nevakaya, eyvallah. Rabbim bilmek nasip etsin, bilmemizi nasip etsin. Farkında olabilmemizi bize lütfetsin. Evet, insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır demiş Ferit. Vallahi doğru söze ne denir? İnsanoğlu böyle. Bunda insanın zoruna giden bir taraf bu. Ya insanların işine yaradığım kadar mı varım düşüncesi. Evet, insan menfaatine düşkündür. Ne yazık ki böyle. Biraz da fıtrati bir durum aslında bu. Yani sadece menfaat uğruna kullanılmak başka bir şey. Yani Allah, o tabii tasvip edilecek bir durum değil ama insanın insandan menfaati olur. Ve insan insana ne kadar iyi gelirse o kadar bağlanır, o kadar sever, o kadar hayır dua alır. Bizim de insanlardan menfaatimiz olacak, insanların da bizden menfaati olacak. Bu güzel bir alışveriştir aslında, doğru ve yerinde kullanıldığı takdirde.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Efendim Türkiye'nin radyosunda devam ediyoruz. Sevgili aziz dostum Muhammed Göksu şu anda kulak veriyormuş. Valla demiş ki bu türkünün arkasından gelecek olan türkü bana gelir demiş. Gelsin efendim. Selam olsun değerli ağabeyim. Sağ olasın, var olasın. Şöyle bir bakalım. Instagram üzerinden gelen yorumlar var. Aklın kirliyse herkesi yanlış, vicdanın kirliyse herkesi kötü, gönlün kirliyse herkesi çirkin görürsün. İyi yayınlar. Dünyanın ortasından selamlar demiş Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Evet, şöyle bakalım. Aşk kim kalbe gıdadır? Ne yenir ne yutulur? Bir demir leblebidir, çiğneyene aşk olsun demiş Sümeyye Hanım. Öyledir. Aşkın tarifi o kadar çok ki herkes kendi yaşadığı ölçüde, kendi yaşadığı nispette tarif eder değil mi? Eyvallah. Balıkesir Sındırgı'ya selam olsun. Teşekkürler. Mehmet Bey, nöbetteyim, seni dinliyorum. Bugün doğum günüm, rica etsem Kıvırcık Ali'den bir şarkı demiş. Eyvallah. Konya Ereğli'den selamlar. Yusuf Acem Aküz. Ömrünüz hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel olsun inşallah. Güzel olsun inşallah. Bu arada TikTok'tan bir yayın deniyoruz, haberiniz olsun. Kullanıcılar varsa oradan bizi hem görebilir hem duyabilirler. Mehmet Zeyt Yıldız hesabından beklerim efendim. Öyle bir deneme yayını yapıyoruz şu anda. Evet, şöyle bakalım Mehmet Zeyt Instagram hesabına gelen yorumlar. Son paylaşımın altına bu arada alıyoruz yorumları kıymetli dostlar. Haberiniz ola. Hesabıma ulaşamazsınız. Radyo 7 ile son paylaşım ortak.

0: Az önce Merve Hanım mesajını okumuştuk. Kızım Asel ille benim de ismimi söylesinler diye ısrar ediyor. Küçük kızım da Almila demiş. Eyvallah Asel ve Almila, selamlar size. Teşekkür ediyorum. Evet. Haklı olmak değil, kırmadan haklı olduğunu anlatabilmektir marifet. Haklı olmak değildir, önemli olan haklıyken dahi olsa gönül almaktır hüner. Haklı olsak bile incitmeyelim incecik yüreklerimizi. Hacer Hanım göndermiş, eyvallah. İncinmemek mi, incitmemek mi, hangisi daha zor diye zamanında üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Ve hani büyüklerin sözlerine de biz kulak veririz ya. Hatta gönlümüzü açmaya çalışırız onların o bedeli ödenmiş sözlerine. İncinmemek daha zordur derler. Yani incitmemek biraz daha insanın elinde bir durum ama incinmemek için epeyce bir çaba sarf etmek, tabiri caizse 40 fırın ekmek yemek lazım.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim geldik programın sonuna. Teşekkür ediyorum her şey için. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. TikTok'ta biraz daha devam edeceğiz yayından sonra. Bizi dinleyen, yorum yapan efendim dualarıyla bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Yazan, yazamayan ama bir yerlerde bir şekilde bize kulak veren bütün dostları tek tek selamlıyorum. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ölüme sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben inşallah. Bir sonraki programda, yani haftaya cumartesi günü sizlerle olacağım. O aralıkta yapacağımız işlerle alakalı da sosyal medya hesabımız, Instagram hesabımız aktiftir. Mehmet Zeyt Yıldız, orada paylaşıyoruz her ne yapıyorsak efendim. Geceniz hayırlı olsun, geceniz mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

Sana isyanım, güzel günlerim.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anne.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.